Vallo maçlo güldüm o misiymiş yuva. Vurguna bir ad var, halkmış ikasoban. Ne kadar

sen şakarla, şakarla. Ay bana ben yitra gassale, apadra, akış badra. Hem bir emil ayo işten şakarla, şakarla. Ay bana ben yitra gassale, apadra, akış badra.